sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash nkugambye ntadde ko VIP ntadde ko VVIP soko jirumbe soko jifune soko jinonye sita biri tanu tanu sita chenda mu biri sita emu hash.